Aman. Aman. Şu rakiyek hep hedinli. Aman. Aman. Tuhalit. Hel. Mahne.